0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan...

zeytuni, bitlisi, muşi, u civarindin hem Türk dana kırdı hem Kürt. Na evrakın derbari ve hoftiya Ermeniyada tu arşivin federasiya Rusya'ya da tene xayikirini. Vanda te gottini Ermeniyan hem Türk hem Kürt zar jinin van tişelandın kırdıkirin. Zordeste Ermeniya ser Müslümana Cüda ser Kurdan hatta Nisale Hazan Şanzda hatta domandını. Derbari katilkariyaya ser Kurdan yak geçişinden Sala Hazan Şanzda Dadgaha Kafkaz Erleşkeriye Şervanin Destin Ermeniya Hecmara Sissiya Yaçara Şandına Ber Tavambariye. Derbari Kırra Kurdaya Duvadi Şerriyem Dünyaya Yakeda ve Şaniga Bınavi Nusakukin Ermeniyada Bıfratti Hattına Nivisari. Derbari Kırra Kurdan da Derhaqqa qatla Kurdan da Çapəməniyən Ərməniyə Nətəyü Pərəz dinivizin və ki Jünavbəriyə Girava Vani girtdi Bərb Nəyim Gitlisi Buşi Başı Aliye Xənisi Bulaniki Batonsi Manaskerti Əladağı Ulu Dərdorin Van Cinavan Bəri Şər və ki 800 həzar Kurdili Dijiyan Daha Əvdarana Xalibuna Teröristin Ermeniyan gelkirin van gava dittin bu buyarin khaya dairav va bu vırvızin havalyay va li Türkiye'yi nikarın khayv dittin khaya Ermenistan'a mezin bu da mezrinin nahaji destavittine Azerbaycani Sala Hazar nesli tajda Ermeniyanlı guberniya Baku'yı çil hazari zedettir Azerbaycani kırkirin Bayza ve sali teröristin Ermeniyan Le Zengezuri erişi setbanzda günde Müslüman ankerin. Çafkani dedin ekifşe juvan günden ip geçekin kurdan bu. Peviste ser bingehi evrakin arşiva bidin ekifşe gelle günden kurdan ju aliye cerdavanin andranik de ju aliye mühennet hümmiyeti her gevre de hattına şevutandını duvaşandını. Lekolivani Ermeni anayi tılalayan dinivi sevaki, dınava salin Hazar nesli tercihde, Hazar nesli bista da, bir desti teröristin Ermeniyan, ne güteni Türk Azerbaycan'ı yattına kırdı, küştünü ve üs acı kırdı. Ermeni dinivisin, Müslüman neyari menin, ve ki emdisa dest bavajına evrakan, ev yak ava hasıldı be. Sala Hazar nesli şanzda, Lüguberniya İravani 3784 Kürdi Müslüman. Bu hafta 1400 Mozda Kürdin ezidi dijiyan. Dürüye Qatilkariya Ermeniyada Sala Hazar Nesil Bista 3800 Kürdi Müslüman ve ki 7000 anca Kürdin ezidi hattına küştünü. Bütomari Ermeniyan dınava Salin Hazar nesil tercihde, Hazar nesil bista, şesed gündü Müslümanın erdi ve girene yek. Çavad bin, Beyvan Şavin Ermeniye reşre, Kırranra Dijivan Hovan bin Elyenci, Üsajı Kurdan, Biserkari U Emedekariye Sultan Begeli Laçini, Bimirhası Diji Cerdavanin Andranik Rabuna Şerri Mekim U Evkatilkariye Bin Elyen Sekkiri Berdana, Jizengezure dana derhistini.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

kaderimsin, dur ne kadar gayıracağım. Garburan dondursa çöre

Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer metemi. El obadan ayrı düşen

yurdumuza bahar gelir. Turnalar vaktinde döner, başına döner vatanı.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan...

0: manzaralara tamaşa edin ki adamın gönül açılsın.
1: Tarihi mekanın turizm imkanları.

Ağabeyim ağa işte fiki babun Rusunu da. Otudaki jıgıgla buğ ebağan düğün ki. Şuşa da çe. Hargıla alaf, du, vıl, iyo bübü. Koy binu kardıdan, şuşa bandu daran ku. De karvan karvan zemin vardıdan. Şuşa da beşe hargıla alafi, vıli, duyi, ın buğ.

0: Dengi Şuşa, radyoya Navna Kaviye Haçlı Pinç.
1: Üstervanim bir umet, çağ edi diroke da hattıya peyhtandını, velatin üsa henekü, evana behebuna hava, behebuna haya, ben erdeva, ulser erdeva, çağ adı ben, de huyani çağ velateki, hattab, u devlemem. Lecar neji, üsa da kavumekü, ev velatana, hinek ahliya da dijvariye dikşinin. Yekji ciranin xe, yekji hava idilimi xe, u yendin. Azerbaycan ji, ji ev velatana ki, hebuna heyhtiye xeba, meriv dikara, binirxine çava velata ki, hetap le mıxabın. Azerbaycan ji, ji aliye ciranin xeba, neki dijvari dikşine,

ideologiyen terorizma Ermeniya Səhransar Dınava Səhsaliyə Bistada Hay Digəriyan Vadi Dəstay Dəsbinin Vəki Dərbazi Nava Həbbçilikin Xə Dınava Daxazin Xə Həb Anibibin Ava Bərşemiqa Hərvaşandına Yəkdiyə Respublikan Sovet Əsosialisti Ermeniyə Nətəyuxar Yem Bəniyə Daşına Qandalasdi Rabun bi merem dest bi bakışa etini kankerin. Bu ava girdim beşin, ji axa İrəvanî, ji civarên ku dîrokiya Azerbaycanî bu, bere 200,000 Azerbaycanî û veke 20,000 Kurdên Müselman kirin. Temin hilweşandina yekdiya Sovyetî, Ermenistanî peyhev gelkirî dide miyesser kirine. Pey gelkirîye Xocaliye kettin hilweşandina bajarî Şuşî. Hezin Ermeniya zeftkar devdoza Qarabağa çiyakarra kirine məni u salin həzər nəsin noddudda, həzər nəsin nosisya, nəhiyyən Laçini, Kəlbəcəri, Ağdami, Füzuliyi, Cəbraili, Qubadliyi u Zəngilani bicar əkeva dagir kirin. Peyvistə bir sərzaran tü pəvgiredana axa Qarabağa çiyak buvan nəhiyyən nafkişandi tünəbu. Bevuy əkeva Ali Ermenistan'ı xestinin xe serrobunu ve naşirin. Mühennetin xe dana der. Uvanı xe dana Ali Pegavin şerrin mu. Ve her ekin şer va Ermenistan'ı linavberi Azerbaycan'ı ji axa veya diroki bir sedan gönd idarin çandı ronahiye ocağın malhebuna gündüttüye dermdak girin. Civarin senayi hem hülxeş girin hem ji zeft girin. Bu hoftuya Ermeniyan, Bindarin, Albaniyaya, Lünahiyen, Laçini, Kəlbəcəri, U yenciyen Azerbaycaniye din jihattına dərmdaq girini. Günaliyen nahiyen Azerbaycaniye dagir giri, Üsajı Kürt, her dam ji Ermeniyan dağı haqqı civar həbuna xa girini. Çava Minak, Ligarin şuğulu, Çıraqovan bidinə kifşi. Şeş Malbettin jinahiyen Laçin, Devji dedgaha Avropaya girin veki Ermenistan zeftkara. Gotti ziyana ki gihan diye van malbettan bide. Dedgaha Avropaya bir yer de veki Ermenistan rastici tavambara. Bu gotti ziyana ketti ya van malbettan bitişine. Diyalogun Ermeniyaya netayperest jerdadayı evajı setsalik ezidettire kin u mirini dınava akara kefrada Dreşine, Jibehra Aralık, Hattani Gafkazi. Gelin ki dınava ve akareda jine, hem Müslüman, hem Haçperest, hem İvudinin, ev Kafkuna Ermeniya kişandına. Ev dijvariya jirdadayı, Kırdanji, Bineliye Azerbaycaniji, temkirine. Serpiştahı kişandına. Beyhilvaşandına Sovyet erra, Ev kafkirinin Ermeniya reşahş daha jizyede buna. Bir o derevkarin Ermenistan'ı dicadini xe üsabidine kifşi. Xadi gravi evana dosti kurdanı. Evana hem civakiya dünyayı hem ya kurdan dıxapini. Xadi gravi dibine hem

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.